0: yığmayla yoğma fişe bayın da. Kore izim çiğin ora lolun çoğu gokhan hiç uçtağının dağın da atıgı. Ha ha ha ya. Sergi orada lona gönlü şaçı yoğundur ya.
1: Aa, da namatın dıkı mağazı gündür.
0: O da namar arağın dıgı namar gü.
1: Ya, namaya çizir nere?
0: A, dağıntıgı çımçana kiz gül cıgımış.
1: Ya.
0: Arağın itağı neyil dıkıdan çıgmey ya. Cankav şartı mağdağına karzıga nikı mırık. Lukwa çıgı mağabçına gımarzıga nikı mırık. Nama kartu çiğne çeyinca kartu martu mısıv kase jurada yerzgıp şaçır.
1: Mepuri cengu mü ne?
0: Diyim çoğda ani gır cimsinzgı şaçırı.
1: Cimsinna gazı çeyindi?
0: Ani ta diye ani mınca adı kuyunur guara.
1: Oh, topa çırı lo.
0: Yanra yankı kujera mağınır eta sira sami yığara yonur.
1: Topa zı kanı ince.
0: Honluk kar eta çukhağı hosır zıkı sacu sanır gu. Sejura yankı mağa zıkı şaçır.
1: Ani samkhen zırı cengura.
0: Teza tarata nimura lisa me.
1: Ya nimura çısa nira.
0: Adi kosun ma ta.
1: Aa kosun ma.
0: Ole di kosun ma ta. Karzımu tıkı loma yin hıçıv zannu artıq samu yin. Tağnağ nevdigra mağızgıra tıçıgı vlanır yeren dığmayı ya seyir ota arzuğumul ızgıb şaçır.
1: Allah Allah, tağ çınbar alanızı.
0: Deyik çıkı çıgab zıngırtuli lunakın şan uzatıra ta. Kanev şaçıra nigi kuğuneyi kopan tencir ya.
1: Ta kuğan rari içir mu?
0: Anegim nama meti tazu sama argari yoti sile kariyer dikir.
1: Çımışçıgını çapır dodun ta.
0: Nimi nama gnili masil kunga ardevi kone ihkalav javi dali ixchin bochir.
1: Alanga chakkan jigji chengura.
0: Nami sama yigji meti chakend vam bochir. Tarung rangge matham khau jachir.
1: Chalha hani se gunura.
0: Skab teta nami ami khamlanan danda umi nama chule konan danda. Nama yungi nang chigtang su. Shenang niga chignas gib jajir.
1: O ta mandi khotak chota.
0: Mandiga dauti mavsim suni tondagzgi bili chiri mashuchu yongdugu argatugzgi.
1: Tondagu chidabu tondzga?
0: Namag huumbirtang nu.
1: O, namag shayiyo tondzga? Tazu nguma aga guni tondagzgi?
0: Haa, ranga ganda chayinzira. Nami rangi shayiyo tongla chimdani gngcha chichi wata di masla rangib shugunara nyezgi yotongnare doliga gondash.
1: Ona anigi?
0: Anigim nama shayiyo tongla chimdi nye nyansungnare cikungo mirgi lagayogni jitangnare doliga gondash.
1: Nyamu gato meko?
0: A le yozara, nyamita shayiyo tongla mavi ndangarchi samnu kotagra shayiyo nganchogandagra sherdong chungtamnu kotagra doliga gondash.
1: Arana sana chadu iku ga?
0: Shayiyo. Tera, shimuz gintangri maashi chuvar ki margu nufsha nunyan sondar.
1: Shimu ujjayin zhong, shayi zi gita ngay shi mkhi khotkha yin.
0: Shayi ujjayin zhong, shimu uchita hkalin chera ya.
1: Kaychi zho?
0: Khuim zhigna, nami uomu, ama lishkan yu gunra, ama lulu yuni dol, sergi na, rema anegi hkalin shachir.
1: Ya, chiga shi nira?
0: O, tata, chu ama shi gu.
1: Ya.
0: Ama!
1: Ami lolo yune docha ama arima yongo.
0: Margo ngazuran joji.
1: Ami ishti kuma dasha. Ami chora chile sona wani.
0: Margo wanri.
1: Che chile khije. Ama sona lihka manga manga ligunri.
0: Ina ayi lolo ngashana. Ngeku nama lihka yonu maresi nu.
1: Oh, masin suni shele anta tau.
0: Tim chota ani gana sona yangshanir.
1: Yang chige shenira.
0: Ina yang chua ani shigo.
1: Ya.
0: Ayi, ayi, ayi.
1: To, nasi nama chuka, gari ngisi.
0: Nga nasi senu siru chuo.
1: Da chuo tamu mene.
0: Tari cha ngisi zina da chi shiru.
1: Ya, ya, orga yung.
0: Ya, orga yung. Ayi, ayi, ayi.
1: To, chizura.
0: Ayi, ngana.
1: Chuo, naya.
0: Ayi, ngana luta.
1: Chu, na luksona ya. Ngi sagu numara.
0: Ayi, ngana chikshi.
1: Gari, jisugu. Ngoba, nara, unkhaga, shukha shiye, nyotukina, ngozgi oka. Shigne wende ta arangaranga, dhaga yilo shi. Nga khasona, chu, na si shi gune.
0: Ayi.
1: Yang chizura.
0: Ayi, chun chiji yo numare.
1: Sita sirga.
0: Ona ami ayi kanatan chewazgi meki senu.
1: Oh, yang shele hanta tau.
0: Oh, lir, kachandirka koi ta yang orki arlung sebe sundar.
1: Da yang zhigme.
0: Kırzın arılığın sayıq çıksın onlara nami mayuk maşı çöpüğün ğına mahçıgı dağsını. Şun lunatı arılığın sayıq sonu.
1: Oda ngankı yonzuğ namağı kırgıcırı mu?
0: Arsın dinliğini lungan gornu ujigini. Nemu ğınevı sonu. Ani nyasalın sonu. Nama yoçıgu tem sonu.
1: Da zoji zomela?
0: Le yo. Da nami ani jimba mandavazı ilen gondur. Nemu ğınevı ne şerden mandavazı ilen gondur.
1: Oda tıçı çamayı nırı?
0: An çam lezer avcı gini anera khanjuğunuz.
1: Da çam yeye gittanızı gu?
0: A çeyin dayan vomu gınevşe ni ami lamde gönür. Ve nama lınge mırge anev ca gönür. Anev nama nimu xin bu maşı çu nangçı gıksarvazı ur gön gürtü om gönür.
1: Da çeye maşı çu çi gıngın gankırda konri jure zitanır ila?
0: A tızı nere çeğen bırdan ngif topa inu ina paçır tımızgı mınca mek.
1: An elgü meni erzanştın tahtıgır.
0: А ёнгэрзүг сэрдю канэр та маши чу нюн хизгэта та мозгэрэ.
1: Маши чу шчон жо жо мана чорэнгэ мэшанду.
0: А нга мэша жих чигэрамэ.
1: Нэх дэнадан джгэмэ.
0: А я.
1: Чу вэнэ нэ вэч мария.
0: А хау дэнан джгэмэ кэвэ.
2: Зарси дэнбэ сэнкэн лэнджи дэна тарэг лэсэнды Lama panchu sukulang win, thonga kumun sukunugu dungli nyamundi toni panchan abdimu sukuju yil. Tarik lesen degar sondruk patang, zomdik ngankar pa serang trashi tang, takar pa shiklu, shichub takar pa ngatak serang tang, sondu marinchin yin, shkab jimi lesen ngasu yangchir zom, tarap trashi delakshu.